soğuklar. Zaten benim buzlardan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim.

ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına. Sene 1973. Hayal meyal aklımda. Kardeşim Ali yeni doğmuştu. Minicik bir bebekti kundakta. Ve ağlayışları, ağlayışları sanki isyandı zalim gurbet ocağına. Babam bizden önce gitmiş Almanya'ya. 2 sene sonra bizi de aldırdı yanına. Gözüm arkada kalmasın, etrafımda olsun çocuklarım dermiş anama. Mercedes'te işçiydi babam. Yüreği, bileği kuvvetli, delikanlı bir adam. Benim gibi o da severdi hayal kurmayı. Kendinden büyüktü belki de umutları. Söz vermişti hepimize. Kitabın üzerine yemin etmişti. Alacaktı kırmızı Mercedes'i. Kız gibi araba derdi babam. Önce gıcır gıcır yıkayacaksın. Sonra bir de pasta cila çekeceksin. Atacaksın çocukları arkaya. Koyacaksın Ferdi'nin son kasetini. E tabi biraz da açacaksın teybin sesini. Sonra, sonra ver elini Türkiye. Zavallı annem. Annem hep evdeydi. Korkardı sokağa çıkmaya. Dil bilmem, yol bilmem der. Gece gündüz ağlardı. Babamın iş dönüşleri bayramımız olurdu. Daha o gelmeden soframız kurulurdu. Kokusu hala burnumda. Buğusu gözümde kaynayan çorbamızın. Ah derdi anam. Yetmezdi. Sonra durur derin bir de of çekerdi. Köyün tarhanası olacaktı ki bey, köyün ekmeği. Her sofrada gözleri dolardı ve hasretle kabaran yüreği. Bir gün hepimize müjde verdi babam. Bu bayram Türkiye'deyiz dedi. İçim içime sığmadı, sabaha kadar uyumadım. Peki ya Mercedes? Hani kırmızı arabayla gidecektik köye. Şaşıracaktı herkes. Katırcıların Yusuf küçük dilini yutacaktı. Şapkası uçacaktı muhtar emminin. Bizim Kamil bir zenginlemiş ki görme diyecekti Salim Ağa'ya. Ağa yutkunacak, başını öne eğecekti. Meraklı Hüsniye'nin ağzı bir karış açık kalacak, çatlayacak da hasedinden. Nazlı bir gelin gibi köyün yollarında gezerken bizim araba. Çocuklar çığlık çığlığa koşacaktı peşimizden. Vay be, arabaya bak diyecekti bir tanesi. Bütün köy, bütün köy bizi konuşacaktı. Nazara geliriz vallahi demişti anam. Kurşun döktürmeli. Arabasız nasıl gideriz köye? Annem önce ev istemiş. Araba her zaman alınır da ev alınmazmış. Ahirette iman, dünyada mekan derlermiş Türkiye'de. Zavallı babam, her zamanki gibi fedakardı. Umutlarını ertelemiş, en büyük düşünü bırakmıştı zamana. Annem ilk defa bir şey istemişti ondan. Geri çevirmedi, yere düşürmedi sözünü. Annem mutlu, babam umutluydu. Alacaktı Mercedes'i, alacaktı. Amcamın çocuklarına çikolatalar aldı babam. Dedeme gözlük, nineme çiçekli bazen. Muhtar Marlboro ısmarlamış. Kahvede kağıt oynarken tüttürürmüş bazen. Ne çok istiyorum köyüme kavuşmayı. Bu kavuşma bitimi olacak acılarımın. Yıllarca çektiğim sancılarımın keyifli intiharı. Kimse Auslander demeyecekti bana. Kimse yabancı. Ve Beethoven'ın 9. senfonisini çalmayacaktı sokaktaki kemancı. Frau Becker'e ve Herr Müller'e inat. Türküler dinleyecektik doyasıya. Türküler dinleyecektik. Türküler. Arife günü yollara düştük. Trendeki herkeste tarifsiz bir heyecan var. Bense giderek daha da sabırsızlanıyorum. Geçmiyor dakikalar. Kim bilir kaçıncı kez saati soruyordum ki anneme. Öfkeli bir ses böldü heyecanımı. Homurdanarak elindeki gazeteyi uzattı yaşlı bir amca. Bu kadar da olmaz. Yazıktır, ayıptır, günahtır dedi. Neye kızmıştı acaba? Gözüm büyük puntolarla yazılmış habere takıldı. Ev fiyatları artacak, Almancılar yollarda. Bir anda gözleri doldu babamın. Yumruğunu sıktı, ağlamadı, sustu. Almanca, Almanca dedi yavaşça. Yüreği kan kustu. Sızladı burnunun direği. Cız etti içi. Ve bir anda, bir anda ateşe vermek istedi tüm geçmişi. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Bir anda yaşlar boşaldı gözümden.
Biz kimdik? Kendi vatanımızda bile yabancı mıydık yani? Ben Almancı değilim amca. Ben yabancı değilim. Benim de ciğerim yanık. Ezan sesine hasret yüreğim. Benim hücrelerim türkü söyler. Ağıt yakar gözlerim. Sen görmesen de kınalıdır ellerim. Ve tenim memleket kokar alabildiğini. Beni de bozlaklar ağlatır. Yakar memleket şiirleri. Hüzün beni de soldurur. Ve bu dert beni iflah etmez, öldürür. Ben Almancı değilim. Ben Almancı değilim amca. Ben yabancın değilim. Vatanıma varır varmaz. Önce toprağı öpeceğim. Ve yemin olsun ki doğduğum topraklarda öleceğim. Doğduğum

şey. Vallahi senin şarjın yetmeyecek. Baştan başladım daha. Baştan başladım.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler

0: güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Yıldız Çin'i Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafetleri

0: numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: IFM Reklam.

acayip. Yanar döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknoloji

0: davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
4: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 0313.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe

0: Efeler Aydın.
1: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 81 81. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları.

0: salonları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları.
1: Şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Atölyesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada, Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.
8: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim. Unutursam ya

0: FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: IFM Reklam.

mașcă, mașcă.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bilen.

0: Fatih, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söyledi.

0: Kullanılmış gürgen iskelet, yüksek yoğunluklu sünger, kaliteli MDF ve sağlam aksesuarlarla hazırlanan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası mahallesinde çıkan ev yangını bir aileyi büyük bir acıyla karşı karşıya bıraktı. İki katlı ahşap evde çıkan yangında ağır yaralanan 55 yaşındaki Mehmet Çınar, tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede hayatını kaybetti. Yangında yaralanan eşi Meryem Çınar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş ve ertesi gün toprağa verilmişti. 30 yaşındaki oğulları Tayfun Çınar da annesinin defninden saatler sonra hayatını kaybetmişti. Annesinin yanına defnedilen Tayfun Çınar'ın cenazesinden yalnızca 4 saat sonra babası Mehmet Çınar'ın da vefat haberi geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Çınar'ın cenazesinin adli işlemlerin ardından eşi ve oğlunun yanına defnedilmesi bekleniyor. Ailenin üniversite öğrencisi oğlu 2 gün içinde annesini, ağabeyini ve babasını kaybetti. 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer nikah ve konferans salonunun tahliyesine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tahliye kararının iptali için açtıkları davada verilen yürütmenin durdurulması kararının İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını belirtti. Yetişkin, Efeler Kaymakamlığı tarafından belediyeye 15 gün içinde tahliye işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin bildirim yapıldığını aktardı. Belediyenin taşınmazın mülkiyet durumuna ilişkin tapu iptal ve tescil davası açtığını da kaydeden yetişkin, taşınmazın üçüncü kişilere devrini engellemeye yönelik tedbir kararı alındığını söyledi. Gerekli işlemlerin yapıldığını ve tahliyenin usulen tamamlandığını belirten yetişkin, salonda 11 Kasım'a kadar önceden planlanmış etkinliklerin bulunduğunu ifade etti. Bu etkinliklerin ardından alanın tamamen boşaltılacağını açıkladı. Başkan Yetişkin, geçmiş yıllarda aynı bölgedeki iki ayrı parsel hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarını da hatırlatarak, Nevzat Biçer'le ilgili hukuki sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından yağış saat 02:30 sıralarında etkisini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sular birikirken bazı noktalarda rögarların taştığı görüldü. Süleyman Demirel Bulvarı ve Kuşadası çevre yolunda da su birikintileri oluştu. Özellikle Kuşadası Ticaret Odası önündeki yol biriken sular nedeniyle göle döndü. Yağışın gece saatlerinde etkili olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmazken su birikintileri ulaşım açısından risk oluşturdu. Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma gerçekleştirdi.

0: Aydın'ın Söke ilçesi Konak Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından yol çöktü. Cengiz Sokak ve Park Sokak'ta meydana gelen göçük vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre mahallede bir süredir devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yolun orta bölümünde bulunan toprak alan gece saatlerindeki yağışın ardından kaydı. Toprağın hareket etmesiyle asfaltta çökme ve kaymalar meydana geldi. Yolda oluşan çukurlara yaklaşık 20 araç düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde araçlarının bulunduğu yoldaki göçüğü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinleri mağduriyetin giderilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi. Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış trafik kazalarına neden oldu. İki ayrı kazada biri kadın iki sürücü yaralandı. Aydın Denge gazetesinin haberine göre Batı Çevre Bulvarı ile Köroğlu Caddesi'nin kesiştiği noktada iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan kadın sürücüye ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı ile Ali İhsan Paşa Bulvarı'nın birleştiği noktada dönüş yapan otomobile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarptı. Kaygan zeminde duramayan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü de Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil trafoya çarptı. Kaza Ziraatçılar Kavşağı'nda meydana geldi. ME idaresindeki otomobil önünde seyreden transit araca çarpmamak için manevra yaptı. Kaygan zeminde kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak trafoya çarptı. İhbar üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken büyük çapta hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce düzenlenen 3 ayrı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Efeler ve Kuşadası ile İzmir'de belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda KE, SG, AY, DAK ve YA isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 847 bin lira olan ürünler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 5-13 Ekim tarihleri arasında Efeler ve Köşk ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 500 litre etiketsiz sıvı yağ, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 4 ton 439 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir, 1500 kilogram etiketsiz bal ve 65 kilogram etiketsiz sucuk ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili ürün sahiplerine toplam 1 milyon 859 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Aydın'da dünden bu yana etkili olan yağışlar henüz toplanmayan pamuklarda küçük çaplı hasara neden oldu. En fazla yağış Çine, Efeler ve Kuyucak'ın dağlık kesimlerinde kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre Kuyucak, Musakoğlu'na metrekareye 25,9, Çine'nin bazı kesimlerine 30,6, Çıldır Ovası'na ise 24 kilogram yağış düştü. Pamuk üretiminin yoğun olduğu Söke'de 19,2 kilogram yağış ölçülürken Nazilli, Koçarlı, İncirliova ve Germencik'te metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış kaydedildi. Söke Tarış Pamuk Birliği Başkanı İsmail Özer, iklim şartları nedeniyle pamuğun bu yıl ortalama 15 gün geç geliştiğini belirtti. Söke'de hasadın %60'ının tamamlandığını aktaran Özer, havanın açması halinde hasadın yeniden devam edeceğini söyledi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yayla Köy'ün doğal güzellikleri kontrolsüz atık dökümü nedeniyle tehdit altında. Çömlekçi mevkinden başlayarak Kızılçam ormanlarının arasından vadilere uzanan dere yataklarına inşaat atıkları, moloz, plastik, araç lastikleri ve ev eşyaları dökülüyor. Atıkların ormanlık alanlara yayıldığı, dere yataklarında suyun doğal akışının da engellendiği belirtiliyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin Akdeniz servileri, makilikleri, zeytinlikleri ve Kuşadası Körfezi'ne uzanan manzarasıyla Toskana'ya benzetildiğini hatırlattı. Sürücü, atık dökümünün doğal bitki örtüsüne, yaban hayatına ve çevredeki zeytinliklere zarar verdiğini ifade etti. Vahşi atık dökümünün önlenmesi için alana girişin kontrol altına alınmasını, uyarı tabelaları ve kamera sistemi kurulmasını öneren sürücü, düzenli denetim çağrısında bulundu. Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahili, sağanak yağışın ardından tahribata uğradı. Dağlık alanlardan gelen yağmur suları, yaklaşık 300 metrelik sahil şeridindeki kumları denize taşıdı. Kumsalın farklı noktalarında çukurlar ve yarıklar oluştu. Yağışın etkisiyle sahilde faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sandalye ve şemsiyeler de denize sürüklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından yaşanan sağanak, Akyaka sahilindeki tahribatı gözler önüne serdi. İstanbul'da Halk TV'nin Zeytinburnu'nda bulunan binasında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından arama başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında kanala kayyum atandığı ve yayınlarının durdurulduğu bildirildi. Kanal yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çalışan 16 yaşındaki Mustafa El Abbas, yem makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu. Babası tarafından özel araçla hastaneye götürülen çocuğun elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Mustafa El Abbas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenilirken olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Melis Çalım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Turgut Alp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ara sokağa dönüş yapan otomobilin sürücüsü, halasının elini bırakarak kaldırımdan yola çıkan küçük Melis'e çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı. Sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla Melis'i kendi aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 19 Ekim'de ikinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan Melis'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı'ndaki 8 katlı binanın zemin katında yaşayan Süleyman Direk ile oğlu AD arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine AD babasını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli babasının ölümünün ardına ilaç içerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Süleyman Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahale sevdiği yapılan şüpheli ise polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Direk'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi Dereyolu mevkiinde yollar suyla doldu. Su birikintilerinin arttığı bölgede bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Kadının yardımına koşan vatandaşlar onu suyun içinden çıkararak kurtardı. Sağanak nedeniyle bölgedeki bazı araçlar da suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
2: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 33 yaşındaki Erkan Kundo yaşamını yitirdi. Sabah saat 05.10 sıralarında çalıştığı pres makinesine sıkışan işçiyi gören diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kundo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'in Foça ilçesinde 10 Ekim'de düzenlenen düğünde havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. Bağrası mahallesindeki düğünde silahla ateş açıldığını gösteren görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere Foça ve Ali Ağa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda havaya ateş açtığı belirlenen 9 kişiyle evlerde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ATV'siyle patika yolda ilerleyen 30 yaşındaki Numan Tabak dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücüyü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde nabzının zayıf olduğu belirlenen Tabak ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 30 yaşındaki sürücü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

0: Neymiş? Dokunma.
1: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı. Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri NNK yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü Yeni Doğan Mahallesi Aslan Ağzı Sokak'ta yakalandı. Kontrol sırasında kendisini görüntüleyen basın mensubuna yönelen sürücü kameraya saldırmaya çalıştı.
0: Neyin işini yapıyorsun abi? Neyin işini?
2: Dokunma bir adama. Adama bir dokunma. Adama bir dokunma.
0: O zaman beni çekme şimdi adam.
3: Bırakın bunu.
0: Şöyle onu. Bana çek.
1: Polis ekipleri müdahale ederek sürücüyü sakinleştirdi.
0: Neyi çekiyor ya?
1: Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye trafik ihlalleri nedeniyle toplam 232 bin lira idari para cezası uygulandı.
0: Çekme abi ya.
3: Neyi çekiyor ya?
0: Neyi
3: çekiyor?
0: Neyi çekiyor? O da bana müdahale.
3: Sen saldırıyorsun ama.
0: O da çekmesin abi beni.
3: Abi sakin sakin.
0: Neyi çekiyor ya? Boş kol bir şey yapıyor. Bak daha çekiyor.
3: Geçiyor ya.
0: Tut abi çekmesin o zaman beni ya. Çekmesin abi söyle ona bak.
3: Müdahale etmek zorunda kalacak.
0: Abi çekmesin.
1: Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatılan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
0: Çek.
1: Otomobili ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.
0: İş, bak yallah yorum yaptım.
1: Afyonkarahisar'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kameraya yansıdı. Kadına Caddesi'nde başlayan tartışma yaklaşık 1 kilometre boyunca devam etti. Birinci Küçük Sanayi Sitesi önünde duran 03AAC303 plakalı aracın sürücüsü otomobilinden inerek EG'nin aracının aynasına ve kaportasına vurdu. Sürücünün diğer araçtaki kişiyi tehdit ettiği iddia edildi. O sırada bölgede bulunan bir motosiklet sürücüsü tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar araç içi kamerasına an be an yansırken diğer sürücünün emniyete giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.
4: Çekil önümden. Çekil önümden. Çekil önümden. Çekil önümden. Çekil önümden. Hala geliyor ya.
1: Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda kaydedilen görüntüler tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Kamyonetin kasasına çok sayıda karton koli yüklendi. Bir kişi ise kolilerin üzerine oturarak yolculuk yaptı. Yoğun trafikte hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen şahsın görüntüleri başka bir araçta bulunan kişi tarafından kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
5: Sevgili kardeş.
1: Bayburt'ta bir inşaat işçisi gösterdiği duyarlılıkla takdir topladı. Çamurla kaplanan ayakkabılarıyla marketin önüne gelen işçi, içeriği kirletmemek için ayakkabılarını kapının dışında çıkardı. İşçi alışverişini çoraplarıyla yaptı. İşçinin bu davranışı markette bulunan Naci Ahıskalıoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ahıskalıoğlu, işçinin herhangi bir uyarı olmadan ve kendisini kimsenin görmediği bir anda bu davranışı sergilediğini belirtti. İşçinin başkalarının emeğine ve bulunduğu ortama saygı gösterdiğini söyleyerek kendisini takdir etti.
5: Evet sevgili kardeşim. Niye böyle, ayakkabılarını çıkardın?
3: Abi çamur oluyor o yüzden.
5: Ne iş yapıyorsun sen?
3: Biz inşaatta çalışıyoruz abi.
5: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana, hayırlı günler.
1: Çanakkale'nin Biga ilçesinde 25 Eylül 2025'te okulda yaşanan şiddet olayında ağır yaralanan Murat Duha Yıldız'ın ailesi karar duruşmasını bekliyor. İddiaya göre 15 yaşındaki Yıldız sınıfta sırasına geçerken sınıf arkadaşının ayağına bastı. Özür dilemesine rağmen darbedilen genç ağır beyin hasarı aldı. Hastanede yoğun bakımda 45-50 gün tedavi gören Yıldız daha sonra taburcu edildi. Zonguldak'taki evinde tedavisi devam eden gencin bakıma muhtaç olduğu belirtildi.
6: Olay 25 Eylül 2025'te Çanakkale Biga Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşti. Okulun ikinci 2,5 haftalıkken çocuğum sınıfta hastaneye kaldırıyorlar. Kalbi durmuş halde, cansız halde buluyorlar sınıf içinde. 112'nin müdahalesi sonucu hastaneye gidene kadar 3-4 sefer tekrardan kalp krizi geçirdiğini biz daha sonra öğrendik. Biga Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çanakkale Çömü Üniversitesi'ne sevk ediliyor. Biz de kendi imkanlarımızla Çömü Üniversitesi'ne gidiyoruz. Çocuğumuzu yoğun bakımda tedavi altına alıyorlar. Yoğun bakımda bir 45-50 günlük süreci sürdükten sonra bir 15 günde normal odada kalıp taburcu edildik. Sonra memleketimiz olan Zonguldak'a geri döndük. Zonguldak'ta üniversitedeki tekrardan tahlil teknikleri yapıldıktan sonra evimize taburcu edildik. Evimizde bakımla devam ediyoruz çocuğumuzun.
1: Baba Hasan Yıldız, oğlunun darbe sonrası uzun süre oksijensiz kaldığını ve bu nedenle beyninde ağır hasar oluştuğunu söyledi.
6: Okulda 30-35 dakika oksijensiz kaldı. Kalbini aldı darbeden dolayı. O arada da boğulma gerçekleştiğinden çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç. Yatalak halde çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz.
1: Aile, sanık YC'nin en ağır cezayı almasını istedi.
6: 16 Ekim'de karar mahkemesi var. Olayın zaten ilk günü tutuklandı. Olayın gerçekleştiği gün. O süreçten bu yana cezaevinde, çocuk istihdamında tutuluyor. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum, diğer örneklere göre hayatta kalanlardan, mucizelerden bir tanesi. En ağır cezayı

0: almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum 112 oraya gittiğinde çocuğum zaten ölüydü. Cansızdı. Ölmüş gibi ceza almasını istiyorum en ağır şekilde. Neşe dolu, hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü kavgası olmayan. Biz Karabiga'ya, yani o beldeye yerleştiğimiz bir sene oldu. Bir sene boyunca çocuk bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi pazar çocuk orada hayırlara gitmeye başladı. Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim ben diye. Yani benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu, evlattı.
1: Anne Çiğdem Yıldız'sa oğlunun konuşamadığını ve yemek yemediğini belirterek günün her saatinde başında olmak zorunda kaldıklarını anlattı.
2: Aha, gördüğünüz gibi zaten çocuğum canlı cenaze. Ne konuşabiliyor, ne yiyebiliyor. Pekten besleniyor. Ben geceleri sabaha kadar, gündüzleri sürekli başında, yalnız bırakamıyoruz çünkü yutkunması yok. O süreçle ilgili şöyle, en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı cenazeye bakıyorum. Hani sağlıklı bir çocuk olmuş olsa en ağır cezayı almasını istiyorum. Çok neşe dolu, arkadaş ortamında sevilen. Hani biz Karabiga'ya gittiğimizde ben o kadar hayret ediyorum ki. Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Hani soruyorlar bana. Yaşıt olmayan, benden büyük kadınlar soruyor oğlun nasıl diye. Çünkü onlara yardımcı oluyormuş. Elinden poşetlerini alıp taşıyormuş. Öyle söylüyorlar bana. Benim çocuğum kötü bir çocuk olmuş olsa onu yapar mı? Hala Karabika'daki arkadaşları arıyor, soruyor beni.
1: Olayın ardından öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan sanık YC'nin karar duruşması 16 Ekim'de Çanakkale'de görülecek. İstanbul'da meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Breastanbul buluşmalarında uzmanlar ve hastalar bir araya geldi. Etkinlikte oyuncu Özlem Tokaslan'ın yazıp yönettiği Dantel isimli müzikli Meddah oyunu ilk kez sahnelendi. Tiyatro gösterisinin ardından gerçekleştirilen söyleşilerde erken tanı ve tedavi süreçleri ele alındı. Uzmanlar erken tanı sayesinde tedavi başarısının arttığını belirtirken düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.
3: Erken fark edersen çok şey fark eder. Meme kanserine karşı yapmanız gerekenleri unutmayın. Erken teşhis çok önemli.
4: Böyle bir fırsata nail olabildiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında insan hikayelerinden bir sürü seçenekten bir tanesi zorlukla mücadele etme hikayesi. Bazen bu sağlık ya da başka bir şeyle gelebiliyor. Ama hayat hikayesinde bir kare, bir durma anı gibi başımıza her şey gelebiliyor. Bununla mücadele etme yöntemlerini araştıran bir oyun yazdık. Ayrıca da çok değerli hocalarımızın desteğiyle yazdık. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Umarım gönüllere değer ve daha çok insana ulaşır. Çok da güzel bir seyirciyle karşılaştık. Ne mutlu bana.
1: Dernek yetkilileri Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirterek toplumun bilinçlenmesi ve uygun taramaların yaptırılması çağrısında bulundu. Psikolog Burak Koçkanat, sonbahar ve kış aylarında azalan gün ışığının ruh halini ve günlük yaşamı etkileyebildiğini söyledi.
5: Sonbahar ve kışta hissettiğimiz bu yorgunluk hayal ürünü değil, bedenimizin mevsime verdiği bir tepki. Günler kısaldıkça daha az gün ışığı alıyoruz. Işık azalınca uykuyla ilgili melatonin ve ruh halimizle bağlantılı serotonin dengesi değişebiliyor. Sivas gibi kışın uzun ve sert geçtiği şehirlerde bu etki daha belirgin hissedilebiliyor. Kısacası bu isteksizlik bedenimizin mevsime verdiği uyum sağlama çabası diyebiliriz.
1: Haftalarca süren isteksizlik ve mutsuzluğun günlük yaşamı aksatması durumunda uzman desteği alınması gerektiğini vurguladı.
5: Kış depresyonu gerçekten var. Bilimsel adıyla mevsimsel örüntülü depresyon. Ama ayrım yapmak gerekiyor. Sonbaharda biraz tüzünlenmek, daha çok uyumayı istemek ve canımızın tat çekmesi çoğu zaman normaldir. Ancak bu durum haftalarca sürüyor. Kişi işini, ilişkilerini, gündelik hayatını aksatıyorsa artık sıradan bir mevsim üzüntüsünden söz edemeyiz. Genç yetişkinler bu dönemde çoğu zaman birçok yükü aynı anda taşıyor. İş ve kariyer baskısı, ebeveyn sorumluluğu, ekonomik kaygılar, bunların hepsi bir anda. Akşamların erken kararmasıyla gün, işten eve ve ekran başına sıkışabiliyor. Sosyal hayatlar alıyor, insan fark etmeden kendisini çevresinden çekebiliyor.
1: Çocuklarda belirtilerin yaşa göre değişebildiğini belirten Koç Kanat, uyku düzensizliği, okula isteksizlik, dikkat dağınıklığı ve içe kapanma gibi davranışların takip edilmesini istedi.
5: Çocuklar da mevsim değişiminden etkileniyor. Ancak bunu yetişkinler gibi ifade etmiyorlar. Okul öncesi çocuklarda uyku düzeninin bozulması, huzursuzluk ve sık ağlama görülebiliyor. İlkokul çağlarında okula isteksizlik, dikkat dağınıklığı ya da karın ağrısı gibi bedensel şikayetler öne çıkabiliyor. Ergenlerde ise odaya kapanma, sinirlilik, ekrana gömülme sık karşılaştığımız işaretler. Çocuklar hüzünlerini çoğu zaman kelimelerle değil davranışlarıyla anlatır. Ebeveynin ruh hali çocuğu doğrudan etkiler. Çocuklar duygularını nasıl düzenleyeceklerini en çok ebeveynlerini izleyerek öğrenirler. Yorgun, gergin ya da sürekli tükenmiş hisseden bir ebeveynin ruh hali evin bütün havasına yansır. Kışı ailece daha sağlıklı geçirmek için 3 basit önerim var. Birincisi gün ışığından yararlanmak. Sabah ilk iş perdeyi açın, kahvaltıyı pencere kenarında yapın. Hafta sonları soğuk olsa da öğle saatlerinizde sevdiklerinizle birlikte kısa bir yürüyüş yapın. İkincisi uyku düzenini bütün aile için koruyun. Üçüncüsü ekran yerine ortak alışkanlıklar kurun. Birlikte yemek, oyun akşamı, kitap saati gibi. Kış ailece birbirimize dönmek için aslında çok güzel bir fırsat. Yetişkinlerde 2 haftadan uzun süren mutsuzluk, umutsuzluk ya da iştahta belirgin azalma varsa beklememek gerekir. Çocuklarda ise davranış değişikliği haftalarca sürüyorsa, okul başarısı ya da arkadaş ilişkileri bozulmuşsa bir uzmandan destek almak gerekir.
1: Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Fatma Kıymet Özen, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü. Küçük yaşlardan itibaren babası Mustafa Özen'i çalışırken izleyen genç kız, ağır vasıta kaportacılığını seçti.
6: Çocukluktan gelen bir şeydi. Babamın yanına gelip gidiyordum sürekli. Onunla beraber gelip gide, gele gide, gele gide. Bir gün artık dedik, babam dedi gel yanımda başla. Yapabilirsen gelip gidersin, yapamazsan da yapacak bir şey yok. Yaptım içimden gelen bir şeyle, yeteneklerim sayesinde. Kendime güvenerek bu işi becerdim. Çocukluktan gelen bir şeydi aslında. Sürekli gelip gidiyordum babamla beraber. Öğrendim, yaptım, çalıştım, çabaladım. Gecelerce, gece sabaha kadar geri geldi. Sabahtan akşama kadar. Yapamadığım yer oldu, sordum. Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Hem okuyorum, hem işimi yapıyorum, eğitimime devam ediyorum. Ortaokuldan sonra buraya başladım. Ortaokul süreci bittikten sonra. Şimdi de geliyoruz, gidiyoruz. Her gün sabah beraber çalışıyoruz, yapıyoruz.
1: Mesleki eğitim merkezinde kaporta bölümünde eğitim gören Özen, babasının yanında çalışarak takoz değişimi, yedek parça, aksesuar ve kaporta işlerini öğreniyor.
6: Takoz değiştiriyoruz, yedek parçamız var, aksesuarlarımız var, kabin kaldırma işlemlerimiz var, kaporta yapıyoruz, fiberglass, yedek parça, böyle. Geri kalanını babamdan faydalanarak yapıyorum. Bilemediğim yerde illaki soruyorum. Yapamadım diyorum. Gösteriyorlar, yardım ediyorlar. Sağ olsunlar.
1: İş yerine gelen bazı müşterilerin ilk başta şaşırdığını anlatan Özen, yaptığı işlerle zamanla güven kazandığını söylüyor.
6: Kız çocuğunun burada ne işi var? Çok şaşırıyorlar ilk başta. Yani ya ondan sonra yapıyorum, helal olsun diyorlar. Yapamadığım yerde söylüyorum. İllaki her şeyi yapacağım diye bir kayda yok diyorlar. Yapıyorum çoğunluğuyla. Yani ilk başta bir duruyorlar. Baban yok mu? Yok ben varım. Sana mı soracağız? Bana soracaksınız. Gidiyoruz bakıyoruz. Abi şu şöyle. Tamam yapsam diyor. Yapıyoruz. Eline sağlık. Geçiyoruz.
1: Genç kızın en büyük hedefi ise eğitimini sürdürürken babasının mesleğini ve iş yerini geleceğe taşımak.
6: Evdeki hedefim baba mesleği. Babamın mesleğini devam ettirmek, bu dükkanı kapatmamak, kendime ait bir dükkan açmamak. Aynı zamanda eğitimime de devam edeceğim. Bu süreçte yani babamın izinden devam etmeyi planlıyorum yani.
1: Kızıyla gurur duyduğunu belirten Mustafa Özen de gençlerin özellikle kız çocuklarının meslek edinmeleri için desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
7: Evet, çok gurur verici bir şey. Yani bir kız evladının burada sanayide çalışması ve kendi iş yerinde çalışması. Küçüklükten gelen bir şey var çocuğun. Ben de çok memnunum. Çok şeyim yani, böyle bir gururluyum. Yani kız çocuğunun buralarda çalışması çok iyi bir şey aslında. Yani her evladımız çalışması gerekir. Yani kız çocuğuna, çocuklarına biraz daha bir önlerini açmamız lazım. O yüzden ben kızımla gurur duyuyorum. Şu abi an... verdiğim işlerin hepsini Allah'a şükür olsun yapıyor. Ben yapamadım diye geliyor, biz arkasını toparlıyoruz yani müşterilerimizin memnuniyeti için. Yapamadığı şu anda tek bir şey, hiçbir şey yok Allah'a şükür. Hepsini güzel bir şekilde yapıyor. Yani bir kişi kolay usta olmuyor. Yani çalışan arkadaşlarımız da var. Onlar da aynı şekilde, benim kızım da aynı şekilde. Geriden gelecek çocuklar için de aynı şekilde. Bir çocuk kolay yetişmiyor. Yani burada biz hepsini yapıyoruz. Çocuğa bakıyoruz, getirsine götürsüne, her şeyini yapıyoruz. O yüzden biraz daha bu çoparanın önünü açmamız lazım.
1: Antalya'da Kekova Adası yakınlarında yürütülen su altı kazılarında yaklaşık 4400 ile 4700 yıllık amforalar gün yüzüne çıkarıldı. Erken Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen batık, Doğu Akdeniz'deki deniz ticaretinin köklü geçmişine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2026 yılında başlatılan kazılar, bilimsel sorumluluğunu doçent doktor Hakan Öniz'in üstlendiği ekip tarafından sürdürülüyor. Amforalar üzerinde yapılan kil analizleri, kapların muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretildiğine işaret ediyor. Benzer buluntuların Mısır, Troya ve Girit'te de ortaya çıkması, dönemin deniz yoluyla kurulan ticaret bağlantılarını gözler önüne seriyor. Amforalardan birinin üzerindeki 9 farklı işaret ve gövdesindeki 2 delikte dikkat çekiyor. Bu kabın peynir veya tereyağı üretiminde kullanılan bir yayık amforası olabileceği değerlendiriliyor. Buluntu, denizcilerin yolculuk sırasındaki beslenme ve günlük yaşamına ilişkin ipuçları sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kekova'daki buluntuların Anadolu'nun denizcilik tarihi açısından önemine dikkat çekti. Ersoy, su altındaki kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İzmir'in Bayraklı Höyüğü'ndeki Simirna Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, kentin binlerce yıllık geçmişini aydınlatıyor.
8: Farklı kamu yapıları ve ilk kez tek odalı megaronlardan artık yavaş yavaş çok odalı mimari geleneğe dönüşü gösteren önemli yapılar.
1: Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren gelişen şehir planında birbirini dik kesen sokaklar, kamu ve üretim alanlarıyla atık su kanalları bulunuyor. Harç kullanılmadan inşa edilen savunma duvarları da antik dönemin mimari tekniklerini gözler önüne seriyor. Kazılarda 2019 yılında bulunan yaklaşık 406 gramlık gümüş takı hazinesinde spiral yüzükler, alın bantları ve özel işçilikle üretilmiş takılar yer alıyor. Buluntular, erken dönemlerdeki üretim ve ticaret faaliyetlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Kazılarda ayrıca tarım, hayvancılık, dokumacılık ve deniz ürünlerinin tüketimine dair bulgulara ulaşıldı. Antik çağ yazarlarının Homeros'un Simirna'da yaşadığını aktarması da kentin tarihi önemini arttırıyor. 2026 yılı kazılarında ise yerleşimin kuruluş sürecinin ve savunma sisteminin farklı evrelerinin aydınlatılması hedefleniyor. Çalışmalar, İzmir'in binlerce yıllık tarihine yeni bilgiler kazandırmayı sürdürüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 3. Fest Olive Zeytinyağı Tadım Festivali'nde farklı bir lezzet tanıtıldı. Zeytinyağı ile kahvenin buluştuğu özel karışım, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, kahve ve zeytinyağının kendilerine özgü tat ve aromalarıyla öne çıkan iki ürün olduğunu belirtti. Küçükçakır, bu yılın zeytinyağını kahve ile birleştirerek farklı bir lezzet deneyimi ortaya çıkardıklarını söyledi.
9: Dünyada iki tane tiryakilik yaratan ürünü bir araya getirdik. Bir tanesi kahve, İkincisi zeytinyağı. Nasıl kahvede farklı tatlar, farklı lezzetler peşinden insanları koşturuyorsa zeytinyağı da aynı şekilde. Burada zeytinyağıyla kahveyi bir araya getirdik. Özellikle bu yıl elde edilen zeytinyağımızda kahve muhteşem bir oluşum oluşturdu. Bunu birlikte denediğimiz takdirde hem midemiz daha rahat ediyor hem bir hoş tadım elde ediyoruz. Denemenizi tavsiye ederim.
1: Festivali ziyaret edenler de zeytinyağlı kahveye deneyerek görüşlerini paylaştı. Katılımcılardan Yıldırım Baydar, kahvenin kokusu ve tadıyla zeytinyağı

0: Düşman kardeş müthiş bir lezzet yaratmışlar. Bence bunun üstüne gitmek lazım.
1: Festivalde tanıtılan zeytinyağlı kahve ile zeytinyağının farklı kullanım alanlarının gösterilmesi ve gastronomi turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde üzüm hasadının ardından pekmez mesaisi başladı. Yeniköy mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan köylüler bağlardan topladıkları üzümleri ezerek suyunu çıkarıyor. Elde edilen üzüm suyu toprak ocakta odun ateşi üzerinde 3 ila 4 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.
2: Bu üzüm pekmesi. Dedelerimizden, büyüklerimizden kalma örnek. Üzümleri topluyoruz, depeliyoruz, salda toprak atıyoruz. Ocağa bindiriyor, kefliyoruz. Ondan kiri böyle teşe koyup pekmez yapıyoruz.
1: Kuşaklardır sürdürülen geleneksel yöntemle hazırlanan pekmez özellikle kış aylarında tüketiliyor.
3: Atalarımızdan, dedelerimizden kalma pekmez yapıyoruz.
1: Yöre sakinleri ürünlerini ilaç kullanmadan ürettiklerini belirtirken sipariş de alıyor.
3: İlaçsız, organik olaraktan hazırlıyoruz. Kış boyu işte yiyoruz, yoğurtla güzel olur. Her derde dermandır.
1: Üzüm pekmezinin kilosu 800 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
3: Sipariş vardır tabii ki. Sipariş üzerine yapıyoruz genellikle. Şu anda 800 ile 1000 arasında gidiyor.
1: Samsun'da yaşayan Caner Özsercan, acı pul biberi günlük yaşamının vazgeçilmezi haline getirdi. 10 yıl önce Kahramanmaraş gezisinde tattığı acı biber, Özsercan'ın yeme alışkanlığını değiştirdi. 37 yaşındaki esnaf Özsercan, su, çorba, yoğurt ve tatlının yanı sıra çayına bile pul biber ekliyor.
4: Yaklaşık 15 senedir esnaflık yapıyorum. Her şeyin içine pul biber katıyorum. Her şeyin, aklınıza ne geliyorsa, acı benim hayatım. Her şeyin içine pul biber katıyorum. Suyumdan çayıma, çayımdan çorbama, çorbamdan tatlıma, aklınıza ne geliyorsa. Bu alışkanlığım yaklaşık 10 senedir bende mevcut. Yani bir gezi esnasında bir acı yemeye bir başladım. O gün bugündür acı her şeye katıyorum.
1: Özsercan, acı biberin en çok çay ve tatlıya yakıştığını söylüyor.
4: Yani en çok tatlıya yakıştığını söyleyebilirim size. Gerçekten tatlıya çok yakışıyor. Çay ve tatlıda denemenizi tavsiye ediyorum.
1: Alışkanlığını ilk kez görenlerin şaşırdığını anlatan Özsercan, kendisini görüp deneyenlerin de olduğunu belirtiyor.
4: Gören de ilk baştan şaşırıyor, görüp de deneyenler var. Yani onlara da sormak lazım tabii ama benim hoşuma gittiği için ben içiyorum, yiyorum. Acıyla birebir oldum yani artık.
1: Eşinin de zaman zaman acı biberi denediğini söylüyor.
4: Tabii ki onlar da ilginç buluyorlar ama eşim de arada sırada benimle birlikte yiyor. Yani denemek istiyor bazen, deniyor. Bazen ilgincine gidiyor, vazgeçiyor, bırakıyor.
1: Özsercan'ın 9 yaşındaki oğlu Rüzgar da babası gibi acı yemek istiyor. Ancak küçük çocuk şimdilik biberin acı tadına alışamadığını anlatıyor.
5: Çok yiyor. Ben gördüğümde bile şaşırıyorum. Ben de denemek istiyorum ama denediğimde de çok acı geliyor bana nedense. Büyüdüğümde inşallah yiyebilirim. İnşallah. Tadı güzel geliyor ama çok acı geliyor. Hatta bazen ağlayabiliyorum. Çok ekşi, çok acı.
1: Acı pul biberi her öğününde tüketmeye devam eden Özsercan, bu alışkanlığıyla çevredekilerin dikkatini çekiyor.
6: Kıyıdan Köşeden programı bu hafta nerede? Aydın'ın Yeni Pazar ilçesindeyiz. Yeni Pazar'dan tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar, selamlar efendim.
7: Yakala.
6: Oo. Aha, teknoloji bu kadar ilerledi mi ustam?
7: Bu kendi icadım komple. Su saçlanıyor, el değmiyor, su değmiyor.
6: Şimdi bu sucuk yenmez mi bu sucuk?
8: Bu nişasta, şeker, su, ceviz ve içinde ip var. Yani kaynatıp böyle bandırılıyorlar. Bu şekilde kalıyor.

0: kaybetmeyeceği kaybetme.
1: Bakar mısın Kaneviçe'ye? Ah! Ah! Ah! Ah! Maşallah, yakıştı mı?
2: Yakıştı, evet.
1: Ay şahane. Kanaviçelerin güzelliğine bakın. Peki festivalimizin şu anda mimarı kim? Sevgili Yeni Pazar Belediye Başkanımız Malik Başkanım'ın yanındayım.
3: Teşekkür ederim. Mimar Yeni Pazar halkı. Bizden istiyorlar, biz de yapıyoruz.
1: Ayşe Dinçer'i mi bekliyoruz?

0: Ja, bu arkadaş. Siz onun içine katıyorsunuz lan. Aşk iksiri mi koymadınız? Ben bunları yedikten camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasınca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelli olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki çocuk doldurma ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Tebe oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğit sucuklarını, tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de teksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Beli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Beli, beli iyisin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebeleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırmam canım, telaş etmem. Hem ben panikliyim. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kankan alın gelin. Sen bakayım boynuma.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik 1 yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542-533-0313.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.
6: Hazır mısınız?
7: Evet efendim.
6: Kemanın akordu tamam mı?
7: Evet.
6: İyi. Başlayabiliriz. Fa La mi Re mi fa Mi'ye dikkat et.
7: Affedersin.

0: İyi. Yarından sonra görüşürüz.
1: Hayır efendim.
0: Perşembe öyleyse.
1: Hayır efendim. Artık dayanamayacağım.
0: Neden? Derse devam etmek istemiyor musun?
1: Hayır efendim.
0: Peki ama neden?

0: IFM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
0: IFM reklam.

programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542-533-0313.
0: IFM Reklam.

Gün gelir görürsen hali perişan, hiç umutsuz, hiç gayetsiz dolaşan, yorgun bitkin yaşamla uğraşan, yabancı zannetme, o garip benim, yabancı zannetme canım.

0: Ay FM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Aşkını dert etme kendine. Bitti dersin solan olursun. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin solan olursun. Ümidi aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ağzımla her dem seni içtim su yaradım. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

gözlerin deryasında pusu duran ellerimi sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdime ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü...

geliyor. Akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüz unutmuş, bir tebessüme anlanmış, mersinlere bile kapaklar olmuştu. Meğer tatlı bir yalan, o şişte görülen bir rüyadan başka bir şey değilmiş yaşadıklarım. Şimdi anlıyorum yanan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İçin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eseri. Bak şimdi savruluyorum rüzgarlarda, aç avuçlarını.